0: Saluti.
1: Aina noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko rafiki yangu pande za Ifunda. Kana wewe unanisikiliza kwa Ifunda sauti ya redio, inabidi iwe juu zaidi. Kwenjana na si mambo vipi?
0: Safi baba Manga, habari za leo?
1: Yeah, salama. Wewe ni kitu gani ambacho kimewahi kukukera au kukuboa kwenye nyumba za kupanga mzee?
0: Nyumba za kupanga zinakerwa hivi.
1: Okay.
0: Hata kwenye kufagia usafi tu utaona wengine wanapiga chenga. Kama alivyosema bwana Mnyagani, ukienda chooni tu hata kufanya usafi chooni wengine wanakwepa. Yaani nyumba za upangaji zinakerwa kwa ujumla.
1: Wewe unaitwa nani bura, unakelesha hapa mzee?
0: Mzee wako Matunguru moja hiyo.
1: Yeye anakubali sana kutokea Matunguru. Shwari lakini?
0: Shwari kabisa.
1: Okay, tuondoke nao mzee. Leo Jumatatu.
0: Asante, asante. Ngoja nianze na huyu bwana Didas Kilaya akiwa Irula safari hapo. Nampata kwa message, nije kwa bwana Justin Mnyagani akiwa Ifunda. Nimempata nije nimalize na bwana Alphonse Romo akiwa hapo. Imani anaamsha na umwivu kionza ujumbe.
1: Okay.
0: Jitahidi za vibanda vya kwetu bwana, kiko vya pangaji.
1: Aina noma, shukrani sana mzee Furuge. Kutokea pande za Matunguru, waambie hivi.
2: Kichwa kina mambo mengi, la upendo wako bado na uona.
1: Wambia kichwa kina mambo mengi, lakini uweze acha kuisikiliza bodaboda Jumatatu hadi Ijumaa. Kwenjana na si mambo vipi?
0: Mbwana mambo kwa kwema.
1: Ya kwema, unaitwa nani, unasikiliza show budao kiwapi?
0: Mba Manga, sauti idayo ndruma ya nane nane nisitatika.
1: Okay.
0: Hii sauti ya kwema na mamwata na kuja kipande kule unyode kwa kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk Saya tumeanza salama. Hapa hata ningepiga mluzi nyumba ya kwangu pia kupanga.